sadece senin anlayamazsın ki. Fakat kıyılığını yol göstersin sana.